Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söylendi mi? Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasını. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut, lunaparka götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeyi de unutma benim yerime. Ve ağlama artık burnunu çekerek. Hadi artık. Yolcu yolunda gerek.

0: şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan

0: şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, aç daha dur hele.
1: Radyo Gün.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç.

0: sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ranço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ranço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
2: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: annelerim. İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. MG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahip Ata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmeneli'ne, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: ...99.9...
2: Radyo Gün.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Evciler Kadın Kooperatifi'nin istiridyenin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü...

0: Diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları özel fuar hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. MG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlere, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekle düşle. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü.

0: diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
7: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223 25 çift 0.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Saçım başım makyajım hepsi tamam. Ayda yürüyormuş gibiyim şu an. Bugün gelir o hıyar dedim.

0: seno e buarantin kuntin bak bak bak.
1: 99.9
2: Afyon Gün Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 540

0: 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün Efem.
1: Reklamlarınız Gün Efem'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizi, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün Efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. NG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlere, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. İyi bayramlar.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır.
0: Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Gün efendim. 99.9. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: kartında 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
1: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
0: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. MG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlerine, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali 1900'den

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde.

0: 1. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
2: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
3: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres: Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi, Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.

kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG termal.com.
3: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
4: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şu

0: Nohut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekişti, sağlık ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
1: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
0: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. NG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlerine, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı Operatör Doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
5: Çilekli düşle.
6: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.

0: 3.30. Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
3: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizi, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve

0: İknaya Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
1: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. MG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahip Ata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlerine, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Afyon Yünefem iyi bayramlar diler. Afyon Yünefem iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti...

0: günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu

0: için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: annelerim.
1: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
0: Bugün annenizi, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Günefem. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. NG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlerine, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

0: Afyon Günefem iyi bayramlar diler. Afyon Günefem iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.
1: Günefem 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim, 99.9. Gün efendim, 99.9.

0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
1: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: ...99.9... Afyon Gün FM.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99.

Şimdi reklamlar. Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altılay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.

0: Salih, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
3: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 6545.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Günefem. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu sever. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. MG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlere, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

0: Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.
1: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı operatör doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. NG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlerine, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

0: Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.
1: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekle düşle.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
0: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 222 220 0330.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: ellerim.
1: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
0: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Günefem. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. NG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenistan'a, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve

paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Afyon Yünefem iyi bayramlar diler. Afyon Yünefem iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
0: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
3: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
2: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
5: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: ...99.9... Afyon Gün FM.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.

0: Salih, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi. Kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0530 35 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat İncile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncile çikolataları.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.

0: Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
1: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Gün efendim 99.9.
1: Bir tek beni bağlar benim aldığım yara, hiçbir zaman acıt.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
5: Brucella korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
1: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: ...99.9 Radyo Gün.
8: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

bilir şekeri şerbeti. Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne ağaç verir nimeti. Elmayı narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi. Bir hazinedir ki görünmez dibi. O cemildir, cemal onun tecellisi. Güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz. Takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Gördüğün, göremediğin göz onun. Bildiğin, bilemediğin öz onun. Dediğin, diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan, dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur. O dilerse varlar yok olur. Allah dilerse açlar tok olur. Tokluğu paradan, puldan mı sandın? İbrahim duada Nemrut'un ateşinde. Ateşler gülzar olur türlü esrar içinde. Oğul razı kurbandır babasının peşinde. Kesmeyen bıçağı İsmail'den mi sandın? Onun sanatı varlığın akışında. Onun şefkati ananın bakışında. Onun rahmeti suyun akışında. Suyu pınardan, gölden mi sandın? Ellerin titrer, fer kesilir gözlerden. Kapılırsın pek amansız bir derde. Maraz, musibet, ancak bir perde. Ey kul, ey kul, eceli Azrail'den mi sandın? Eline bakarsın ateşi tartar. Rahmete bakarsın ümidin artar. Kurtar bizi ya Rabbim, kurtar. Gönül, gönül necatı, kurtuluşu amel.

radyomuzun kıymetli dinleyenleri. Dize'nin Sesi programıyla efendim bendeniz Serkan Yılmaz. Tekrardan huzurlarınızdayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yayın masasında yardımcı ekibim, arkadaşlarımla birlikte sizleri selamlıyoruz. Huzurlarınızdayız. Bize ayrılan süre içerisinde her zaman olduğu gibi olmazsa olmazımız şiirlerimizi okuyacağız. O güzel şiirleri yine her zamanki gibi harika türküler, şarkılarla süsleyeceğiz ve sizlere sunacağız. Efendim çaylarımızı aldık, biz hazırız. Eğer sizler de hazırsanız yayınımıza başlıyoruz efendim.

Dün gece yine sensiz, ben garip, ben kimsesiz, dolaştım sabaha.

Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimse misin? Bilmem ki nesin. Lüzumundan fazla beyaz. Sen benim hiçbir şeyimsin. Varlığın, yokluğun anlaşılmaz. Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak, dudaklarınla cama çizdiğin en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak. Yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak. Kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sahibesinde. Hiç kimse misin? Bilmem ki nesin? Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yabancı bir şarkı gibi yarım, yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin? Bilmem ki nesin? Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesiyle ağlayarak.

efendim Atilla İlhan'ın Sen Benim Hiçbir Şeyimsin isimli şiiriyle az önce huzurlarınızdaydık. Efendim Atilla İlhan şiirin öyküsüyle alakalı şunları söylüyor. O yıllarda özellikle İzmir'de bazı genç kızlar telefonla beni arardı. Kimisi adını verir, kimisi vermez. Bazısıyla Kültür Park'ta ya da Karşıyaka'daki Bir Deniz Kahvesi'nde buluşur, söyleşir, sohbet ederdik. Bazısı meçhul kalmayı yeğler, sadece telefonla söyleşirdik. Şiir işte bu sonuncu türden, yani sadece telefonla söyleşen bir ilişkiden çıktı. Kim olduğunu hala bilmediğim o genç kız en çok da geceleri beni arardı. Sıcak, samimi, biraz da kırık sesiyle dakikalarca konuşurduk. Ben de konuşurdum elbette. Allah bilir ona neler anlatırdım. Derken dönüp dolaşıp onun benim neyim olduğu sorusu kafama takıldı. Sıcak bir yaz akşamı gibi hatırlıyorum. Sen benim hiçbir şeyimsin dediğimi. Sonra bu yeni şiirin ilk mısrası oldu. Bitirip ona okuttuğumda adam akıllı içlendiğini hatırlıyorum. Efendim kimdi dersiniz, kim bilir?

0: yolcu sarhoş.
1: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
2: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

Haydi Abbas. Vakit tamam. Akşam diyordun. İşte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun. Tam kenarında havuzun. Aya haber sal, çıksın bu gece. Görünsün şöyle gönlümce. Bas kırbacı sihirli seccadeye. Göster hükmettiğini mesafeye ve zamana. Katıp tozu dumana, var git. Böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum.

0: Dostlar, birlikteliğimize devam ediyoruz. Efendim, inanın yüreğimde hissede hissede okudum Haydi Abbas isimli şiiri Cahit Sıtkı Tarancı'nın o güzel, o unutulmaz şiirini. Şiir çok güzel, çok özel bir şiir ama hikayesi daha da özel. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Efendim, yedek subay sayısının az olmasından kaynaklı her yedek subaya emir eri verildiği zamanlarda şair künye defterinde Abbas oğlu Abbas ismini görür ve bu isim şaire küçükken dinlediği masalları anımsatır. Bu yüzden, evet bu yüzden de sakat eli dolayısıyla çürüye alınmış Abbas'ı emir eri yapar. Abbas şairin bir şey demesine gerek kalmadan öğle yemeğini hazırlar, kıyafetlerini ütüler ve akşamları da çilingir sofrasını hazırlar. Efendim, Cahit Sıtkı Tarancı, Abbas'ın temiz kalbine ve sıkı dostluklarına adamış ve yazmıştır bu şiiri. Birlikteliğimize iki güzel eserle devam ediyoruz. Yüreklerinize armağan olsun efendim.
1: Serkan Yılmaz'la dizeli.

zamanı oy, sesini sakla, unutulmasın. Tarih düşür yazdığının altına, aynaya bak, yüzünü göm, unutulmasın. Bir gün küllerin savrulur nasılsa. Bence sen bir günlük tutmalısın. Solgun güller kurutarak yapraklarında. Yağmurda yürü, izini koru, unutulmasın. Toprağı eşeleyen çocukların avuçlarında. Şimdi kentlerin yalın kılıç yalnızlığındasın. Geçtiğin kırmızı, durduğun yeşil unutulmasın. Dimdik önündesin bir fotoğraf karesinin. O fotoğrafta hiç sarı kullanılmasın. İyi çocuk ol, acınma

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevdayla buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

değerli şiir dostlarım. Efendim, Ahmet Erhan'dan Zamanı Oy, Sesini Sakla isimli şiiri sizlerle buluşturduk. Evet, bilen bilir. Ahmet Erhan, Adana Demirspor'un fırtına gibi depar atan sağ açığıdır. Fatih Terim'in de aynı zamanda takım arkadaşıdır. Biri şair olur, öteki Türk futbolunun başına bela. Sakatlanır Ahmet Erhan, bırakmak zorunda kalır futbolu. Belki de hayal.

hayatta en çok sevdiği ikinci şey olan şiire sığınır. Önceliği futboldur nitekim. Topun peşinde koşmayı bırakıp imgelerin peşinde koşmaya başlar. 78 kuşağının en önemli şairlerindendir. Şiirlerinde ölüm, yalnızlık, yabancılaşma, varoluş temalarını sık sık görürüz efendim. Öyle ki şöyle der güzelim Ahmet abi bir şiirinde. Bugün oturdum, ölümü düşündüm. 20 yaşımda ve hayat bu kadar güzelken. Işıklar içinde uyu Ahmet abi. Güzelim Ahmet abi. Ahmet Erhan anısına, dizelerdeki acıya ve duyarlılığa ortaklıkla efendim. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, sizler de hoş geldiniz. Evinde, iş yerinde bizleri dinleyen misafirlerimiz ve seyahat halinde olan misafirlerimiz. Sıradaki eserleri sizlere armağan ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

her şeyi yazarım da, zamanı yazamam. O yazar çünkü beni. Yazar beni yavaş yavaş, özenli, azalta azalta, görkemli, sanki dolduracakmış, olduracakmış gibi. Halbuki sıyırıp düşürmüştür tırnağımdaki çürüğü, parmağımdaki yarayı, kabuk kabuk geçirmiştir. Geçerken sanki çoğalta çoğalta yazarak beni.

0: Gün Efem 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevdayla buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Değerli şiir dostlarım, Oruç Aroba'dan Yazılmayan Zaman şiiri yüreklerimize ve gecemize düştü. Ne kadar haklıydı, öyle değil mi? Hepimiz zamanın önünde savrulan yapraklar gibiyiz. Kim dizginleyebilmiş ya da kim kendi lehine dönüştürmüş ki zamanın çarklarını? Öyle değil mi? Öyle değil mi değerli dostlar? Şöyle bir düşünün bence. Efendim, Oruç Aroba kendine has bir güzergahı ve adeta gizli bir patika gibi yalnız o yolun yolcularının peşine düşeceği uslubuyla benzersiz bir isim. Şiir ve felsefe arasında güçlü bağlantılar kuran Aroba, ruhunu bizlere hissettirebilen şairlerimizden. Tam da bu yüzden Aroba'yı okumak kişisel bir tarihe tanıklık etmek gibi. Efendim, ben Deniz Serkan Yılmaz. Az sonra yine mikrofon başında sizlerle.

günler dostlarım. İnanın biz de sizler gibi şiirlerin, türkülerin ve şarkıların büyüsüne kapıldık. Yolumuza devam ediyoruz. Radyolarını yeni açmış dostlarımız olabilir efendim. Sizler de hoş geldiniz. Yüreklerinize değsin bu güzel şiirler ve şarkılar. Duygularımızı dolduran, duygularımızı coşturan şiirlerle yolumuza devam edeceğiz efendim. Ama onun öncesinde Dize'nin Sesi isimli Instagram hesabımıza göndermiş olduğunuz şiirler için yürekten teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta içi bütün şiirleri okumuş olacağız. Güzel bir şekilde sizlere sunmuş olacağız efendim. Bunun da bilgisini vermek istedim. Hadi iki güzel eser daha dinleyelim.

kadar mutlu etmişken başını eğemezsin. Seni sana bırakmıyorum. Ölemezsin, bitemezsin. Çünkü sen benimsin. Ben de senin. Ne yaparsan yap, beni mutsuz edemezsin. Ölümü daya dudaklarıma, karanlığı yama kıyılarıma. Ama beni üzemezsin. Çünkü ben seninle mutluyum. Sen yaşarken beni mutsuz göremezsin. Çünkü ben sana hayat dedim sevgili. Ben sana hayat dedim.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevdayla buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Ah be değerli dostlarım, bakar mısınız dizenin sözünün güzelliğine? Ben sana hayat dedim sevgili. Ben sana hayat dedim sevgili. Efendim, müthiş bir yürek, müthiş bir kalem. İsmail Sarıgene benim için çok özel bir adam. Gerçekten bir adam. Kalemi, yüreği her daim var olsun efendim. Ve okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yazılarını, kitaplarını kesinlikle es geçmeyin. Evet, biraz önce okuduğumuz şiir İsmail Sarıgene'ye aitti. Sevgili Nermin Hanım bu şiiri bize okumamız için göndermişti. Bu bölümünü göndermiş. Aslında bu çok uzun bir şiir. İnşallah bu şiirin tamamını, söz veriyorum, okuyacağım. Ama maalesef veda vakti geldi değerli dostlarım. Su gibi akıp geçti zaman. İnanın hiçbir şey anlamadık yine. Programlarımız bize kısa geliyorsa sizi düşünemiyorum bile. Olsun, buna da şükür. Efendim, yayın ekibim adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Yarenliğiniz için, dostluğunuz için, evlerinize bizi misafir ettiğiniz için efendim. Haftaya, haftanın ilk günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlık, huzur ve mutluluk içinde inşallah efendim. Aşkla, aşkla, aşkla kalın. Görüşmek üzere.